dang, danke, danke, danke, danke, dank, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padang, padam, padam, haram, haram, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt, dampf, dampf, dampf, dampf, fuck, fucking, fuck, fuck, fuck. Eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig, eklig